kederi bıraktı. Boşaldı artık ruhum. Kalmadı hiçbir şey. Benden başka yetmez bu dünya. Lazım başka.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

hemşeremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: Zırftıkaları yakında koldurgatı yet. Bunun yanında biz kadimki ata oyunu oradan aşık ordu oyun için hareket kılavuz. Gölbaşında özümüzde körgönsüz yakışı bir aşık orduğumuz var. Gölbaşı bir yeri kılıp bergen. Bunda haftanın iki günü Ankara'da yaşayan, Gölbaşı'nda yaşayan, anan Ankara'nın başka rayonda orada yaşayanlar esal hükümler kelip aşık orda oyun oyumuz. Türklerde kızgışıp gelip Türklerde yürüyorum yatağıt. Biz bunu bir el özümüz emez. Eskişehir'de bir mektep menen de neme Makulda şu nemesine kol koyduk. Bana mektepler açılgandan giyin. Tige Eskişehir'de gibi bir mektepke de varıp aşık ordu. Orada onu sızıp verip, alarga da yürütüp, tompoy, aşık degen de materyalarına kadar yardım verip, şolar menen de bir iş yarağı için kadar makulda şu nemesine kol koyduğumuz o iş yarağımızda aldığımızda 2027 yılı başlatamız. Bunda Gölbaşı'nda kadar bir den köp mektepler menen de sülüşkümüz. Alarga da tigi mekteptin bahçesi aşık orada sızıp verip, bizde bunda bilgen kişiler var, aşık orada yürütüp, aşık çünkü oyunu yürütüyoruz.
1: Rahmat Moşal Mırza, işinizlerde iyilik kalayız.

0: Radyosu haberler programması.
1: İran Irak'a unutulgan bolsa mı Amerika bilen sabitleşin hiç kandak şartları aytman yok bunu İran Dışişleri Ministerliği bayanatçısı İsmail Bakai Amerika bilen uçur almaç duruşunun dağılmış şutkallıkını ama Washington'un her bir hareketli arıklık diplomatiyaki bozgunçuluk kılgallıkı sebebinin nöbette sebebi tüküsüşünün şirayet yokluğunu bildirdi. Bakai Avustriya'nın ORF televizyon kanalı bilen tüzgen sohbeti bergen bayanatıda İran'ın aldığı nişanının sohbeti tüzüş emez. Belki özünün ilgili hukuki zemin tutuldu ki ve halkını kodaş gerlekin azkartıp monoktadı. Biz uçur almıştır vatimiz. Ama nöbette bizden en mühim işimiz İran'ın ilgili hukukunu kodaştırıp. Bakayı Washington'ın sohbet şiraitini veren kılıç bilen ayıpıldı ve Amerika'nın yakınki hücumlarını Tehran bilen tüzülgen ilgiriki kilişimlerine hitap kanunsuz uğraş da tasvir oldu. Arab Birleşme Halepeliki Yordan Deryası'nın garbi kırgıda işki camiye ot koyup verilgenlikken İsrailiyeli kanunsuz göçmenlerine ayıpıldı. Arab Birleşme Halepeliki Yordan Deryası'nın garbi kırgıdaki iki camiye kılınan hücumuna ayıplaş bilen birge İsrailiyeli mesullarını cevapkarlıkla tartışmış çakırdı. Arab Birleşme Halifeliği İsrailiyeli kanunsuz göçmenlerinin işgaliyet asıdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgıdaki yazı pazarlığa kartılgan hücumlarının katı kayıpıldı. Yekşembe günü ilan kılınan bir bayanatta Arab Birleşme Halifeliği Taşkışlar Ministerliği işki camiye ot koyup verilgen en iyi hücumlarını Müslümanlığa kartılgan kutarıklılık hareketi ve aşkılıklılık ifadesi edip atıdı. Palestin dairelerinin bildirişçe İsrailiyeli kanunsuz göçmenler yeşem mükünü etiken taraflarda işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırıkının arkası cahilerde elip barganın ayrı mucumlarda biri Tulkerem'nin Cenubike Kur yazısıra yeni bir bolsa Nablus'un Cenubike Kusura yazısıra selin atkan iki camiye ot koyup bergen. Amerika Merkezi Kumandanlık Ştabı Kumandanı Cooper'ın Nişanlı Tügel'deki üçün Hormuz hücumlarını ahırlaştırışını tıkıp kılgallık ilgörtürüldü. Amerika Merkez Kumandanlık Ştabı'nın Hormuz Boğazı etrafındaki bombardıman kılıç hareketinin önümünün yukarı çekki yetkilikini, texniki hücum kılıçının nişanlarının köpüncüsü tügellik hesabının toplatılışını tavsiye kılgallık oturu koyuldu. Aksiyosqa bayanat bergen iki mənbənin bildirişçi Amerika Merkezi Kumandanlık Ştabı Kumandanı Admiral Birat Koper'nin Amerika Prezidenti Trump'a Hormuz etrafını texniki bombardıman kılıçının acıtı yokluğu hakkında teklif bergenliği. Bu teklifinin Prezidentinin Cuma günü İran kartılgan hücumdan toxtuş kararına təsir göstergenliği ilgiri sürüldü. Cənubi Koreya, Şimali Koreya, Rusya hərbi həmkarlıqını yakından küzdü atkılıqını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski 25. yıl günü ilan kılgan bayanatıda Şimali Koreya'nın Rusya'ya koşumcu 30 bin asker öğretmekçi bulgallıkını itkaydı. Cenubi Koreya Pyongyang bilen Moskova turistiki herbi hemkarlıkını yakından küs tolkallıkını çıkardı. Yonhap agentliğinin haberine kırgında Cenubi Koreya Taşkışlar Ministerliği tarafından ilan kılgan bayanatı mınlak değilgen. Şimali Koreya bilen Rusya otursadaki harbi hemkarlıkı münasebetlik özgürüşle yakından küzdülmekte. Birleşken Devletler Teşkilatı Hazırlık Genişinin kararlılığı hilap olgan Şimali Koreya Rusya harbi hemkarlıkını derhal ahırlaştırış doğrusu da yeni bir katım çakırıktı bolumuz. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberle anadolu. Hürmetlik radyomuşlar, tüvende Tiyoman icrasıdaki tamir iştirakı ve Demet Akal'ın icrasıdaki Aşk Laftan Anlamaz Ki namlı nakşılarına ulaştılar.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

Galatasaray şehirde kurgan sulu cedid mektepleri ilip beni avazlık usul boyucu ügüt etti. Bu sözlerini herip meherip yatlat kuzuşunun ornağa avazlarını birleştirip okuşunu imkan yetki kıygan zor bir özgürüş idi. Gaspar Ali'nin 1883 yılı neşir kılışka başlayan tercüman gizeti Kırım'dan İstanbul'a Kazan'dan Taşkent kişi okuludugan ve tilda fikirde işte birlik şuarı bilen Türk dünyasına ortak bir ziyalilik asası izlediğin bir taratkı aylandı. Bu yıkım fakat marip bilenli çekilinip kalmadı. Azgını vakit içinde edebiyat, jurnalistlik ve tiyatrının öz içi kalan ken medeniyet islahatı aylandı. Undakta bu uygunuş dolgunu kandak kılıp Kırım'dan halkıp Türkistan'a çitip geldi. Cedicilik'nin Türkistan'a yetip gelişi de Semerkant ve Bukhara'daki Tatar soğudigarlarının mu rolü belgüçülük rolü oynadı. Tercüman gizitti ve Kırım'da terbiyelengen ziyaliyle arkalık kurulgan alakı toru arkalık yeni usuldaki mektepler Taşkent, Pergane ve Endican'a okşaş şehirlerim kengiydi. Mahmut Hoca Behbudi, Abdullah Evlani ve Munevver Qari'ye okşa şahsle bu hareketini Türkistan'ın özgü has şaraitine maslaştırdı. Cedid ziyaliler için tiyatr bir köngülü içişemez. Belki bir terbiyeleş kuralıydı. Bunu düşünüş için şu devrinin şaraiti karış gerek. Türkistan'da savatlıkla nispeti intihani tüven idi. Gizit fakat küçük bir ziyaliyle topuğalı itibar alaydı. Kitap olsa tekimi tar dairde tarkılattı. Tiyatr hem ademge ken hitap kılattı. Perde götürülgende sahne hem meylenge uçuk idi. Dihkangı mu, hünermengi mu, ayallağı mu ten hitap kılattı. Şu sebepten cedici ziyalıyla tiyatrını halk bilen bivastı kurulduğun bir alakı yolu süptedi talladı. Bu karşının Türkistan'daki tuncu ve en güçlü kipadilinişi Mahmut Hoca Behbudi yarattı. Behbudi 1811 yılı adlı Özbekçe yazılgan Pederküş, Atı Katili namlık tiyatr bilen Türkistan'ın zamanevi tiyatr tarihine başladı. Bu tiyatr bir ailenin veyran buluşunu sözlep biretti. Ama bu veyrançılıkın sebebi takdir ya ki kisellik emez, nadallık idi. Atanın savatsızlığı oğlunun yama yolu kirip gitişi sebep bulup aile parçalanıp gitti. Tamaşı billa sahneki karaganda pekat bir kümül yerimli kılını kövmeydi. Üzünün kuçsini, üzünün etrafını tonup itetti. Til adli tutulgan idi. Çünkü Behbudi bunu anlık tallıgan idi. Halık etip bağmakçı olsan, onun tılda sözleysen. Prinsipi bu içe erket kıygan idi. Abdullah Evlani bu alak sistemisini tekim ilgir sürdü. Evlani, özü kurgan Turan tiyatrı ümkü bilen tiyatrlarını yezimi yeza yurtun yurt koyuşunu davamlaştırdı. Tiyatr endi bir şehergeli has nesemez, köçme bir mektep kaylangan idi. Evlani'nin tiyatrlarda mı timi okşaşıydı, terbiye, bilim ve Türkçe. Yani bir halkını bir yerde tutturduğun üç Türk. Abdurrahuf Fıtrat olsa hem tiyatrları hem şiirleri bilen tekimi ütkürtülü şiddetti. Medrese hanıkahlarını, kalaklıkını ve nadallıkını bivast ucum nişanı kılattı. Azerbaycan'da olsa tiyatr tekimi çunkur bir asaslıkla orlaştı. Molla Nesreddin jurnalı etrafı toplanan ziyalıyla hecviyet, piçirlap meskiri kılış, karton ve sahne katarlıklarını ten işletti. Tiflis ve Baku'da koyulgan tiyatrla Kavkaz'ın köp medeniyetlik atmosferasını mı üzücü gelip, tekimi köp şehirlik tamaşı billahı hitap kıldı. Kırım'da olsa Gaspar Ali'nin tercüman gezdi, bu bağırlık sahnelerini ve tiyatrlarını haber kılış arkalık, coğrafyayla otursu bir kövrük kurup çıkan idi. Şunda kılıp, tiyatr Türk dünyasında ortak bir til yarattı. Oxşumagan şeviyle birli sahnede, oxşumagan coğrafyayla birli uçur etrafı toplangan idi. Cedidçilik Kırım'da dünyaya geldi. Kazan ve Azerbaycan'da küçeydi. Türkistan sahnelerde halk bilen kucaklaştı. Sovyet devirde bu barlık ziyalıyla ziyankeşlik uçurdu. Behbudi katli kılındı. Köpünçüsü sürgün gelip getildi. Ama fikirlerini öldürgülü bulmadı. Bugünkü günde Özbekistan'da Behbudi'nin ismi mekteplerine verilgen olsa, Kırım Tatarları Gaspar Ali'nin mirasını yaşatmakta. Cedidçilik bizge

Şunu öğretti. Bir xalaklı özgertişini halısanla, aldı bilen ballarga okuşunu, andın sahnege karışını güdünla. TRT Uyghurçının hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda ceddicilik ekiminin teatrcilik sahasındaki ehmiyet hakkı toxtaldık. Kırım'dan Türkistan'a süzülgen bu keng coğrafyada ceddici ziyalilerin teatrını fakat bir sanat türülemez, özdeğüti dene cemiyetinin oygunuşu, terbiyelenişi ve zamaniviliş kuralı süptüde kandak küşlük orunga orlaştığallıkını gözden geçirdik. Sahneleştirilgen tuncu eserlerinin halkının uygunuşunda kandak tarihi rol oynayanlığını ve şu devrinin eğer şaraiti de tiyatrının kandak kılıp bir fikir münbirge aylanğanlığını anlap çıxdıq. Geyinki programmada medeniyet ve senet tarihimizin başka mühim dokmuşları görüşkice aman boğaysıyla xeyr hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yeride www.tritworldworld.com

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Mesopotamiyaning qadimiy yo'llarida davomlashayotgan tadqiqot safarimda bu qitib yo'nalishimni Diyarbakirdan Mardinga burdim. Fıratning sadosini orqamda qoldirib, Dijla daryosi qarab yo'l olgan chig'imda tosh tuproq va osmonning tili bilan so'zlaydigan bir shaharga yiqilishayotganligimni his qildim. Agar tayyor bo'lsangiz, madaniyatlar bo'shki mardanda o'tmish bilan bugunning girilishib ketgan shu sehrli daqiqasiga birlikda shohid bo'laylik. Diyarbakir sepillarining soyasidan chiqib janub qusuzilgan yo'lda ilgirlayotganimda oldimda oldi bilan poyonsiz o'ymanliq, andin cho'chak dunyosini eslatadigan tosh uylar bilan mardin namoyon bo'ldi. Bir qarashdila insonni mahliyo qildigan bu shahar go'yo vaqt boshqa bir ritmda yiqayotgan bir jo'g'rafiyaga o'xshaydi. Tar ko'chalar seriq haq tashidan yasalgan imoratlar va quyosh nuri bilan oltin rangga kirgan shahar silueti. Mardinga yetib kelishim bilanla yurakim boshqacha serishga boshladi. Mening tunji bekitim Mardin ulu jamisi bo'ldi. 13-chi asrda Artuqlu beglik tarafidan silingan bu imorat Mardinning tarixiy kimligini aks ettirgan eng muhim asarlarning biri bo'lib, jamining tashqi ko'rinishiga yaqinlashgan sira sarg'uch haq tashlarining quyosh nur bilan shakllandirilgan nur o'yinlari ko'zlarimni chaqintishga boshladi. Sadda ammo haybatlik binokorligi ashamatdan yiroq bir nafisligi namoyon qilatdi. İnçik taş ustalığı bilen bizelgen mihrab, minber ve tüvrük başlıkları ötmüşünün maharetini bugünkü yetkizgen idi. İçige kadem biz için bilen gümbet astıdaki cimşitlik bu imaretinin esirlerden bu yan guvah boğan dualarının izlerini ilip yürgen de kılattı. Her bir bulun uçkakları tarih bilen uçraşkan bir tinçlik ve insanın içige sınıp girdiğen bir hatır cemlik tüyüsünü bir işleydi. Ulu camiden çıkıp taş pelenpeylerini besip Kasimiyye Medresi'ye gitip geldim. Artuklular devirde Ulu Silingan ve Akkuyullu hükümdarı Kasım İbni Cangır terpinin 15. eserde püttürülgen bu medrese fakat bir mağarip organı bulup kalmayı belki ilim ve hikmet makamıdır. Oylısı kadem biz için bilen otturduğun cimcit ikavatkan ta üstten beni karşı

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz da Turquia.
9: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turquia.
11: Efirde Turquia ovoz radio.
12: It Turquia hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turquia.
13: Turquia une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

belki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer.

Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz məxtaram tanışır. Bugün 2026 yılının 27 iyul Düşənbə gün. Siz Trudan Dreyfer'də Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindəki tapşorunu tanıysız. Bizim programı 16 metrli qısqa dolqının 17615 kilo kesişliğinden 42 derece gün çıxış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 tapır www.trtdinna.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının TRTDinna kuşamtasından Voice of Türkiye Vot East radio kanalından topşular. Topşurumuzdan kabatlı olan kazan vakıtı bilen saat keşke 8. ortada.

Türkiye Ovası Dolkunlarında Sangı Haberler. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ministri Hakan Fidan, yakşam gününde Birleşik Milletler Şması Komiser Katibi Antonio Guterres bilen telefondan regional terakiyatlarını sileşti. Türkiye diplomatik çanaklarına göre Fidan bilen Guterres, BM Komiser Katibinin Suriye hem Kipr oturavuna seyahatlere nispetinden tübekteki hallerini kuzgattı. Birleşik Milletler Şması Komiser Katibi Antonio Guterres, yakşam gününde İsrail'in Suriye'deki buzu uçraklarına kogutuşlu tefsirli hesabının ağımdaki ayının olduğu günlerinde İminlik Şurası'na topşulacağını etti. BMO, ondan geçen Kumam Sarkatip Antonio Guterres'in tınışlık barışın olga etiru maksatından çıkıp Kipir'e barışacağını ihlal etti. BMO vekili Stefan Dujarik, Madbukat uçuşunda Kumam Sarkatip özünün izgi hizmetleri misyesi kısalarında hem Kipir meselesinden naklı doğruluğun kürsatu nispetinden 27-29 yılda Kipir'e barışacağını dibe etti. Guterres'in Dünya Kipir Türk Cumhuriyeti İlbaşı Tufan Hurman hem Künya Kipir Girekçidaçı lideri Nikos Christodoulidis bilen kürüşüp sülüşeceken bildirişi Cucarik, Gümüm Sarkatip'nin mınandır, başka kızıksı nuşe yoklar bende uşaşıp, BMO tınıştık kışının jirlikteki işçenliği bilen birge, tınıştık barışın alğı alıp baru tırışıların hem otraudağı tatırlılıkını yoklaşı inisiyatifalarına korup şağışağın eskerti uzdı. İran'ın tengi saatlerde Ormuz Boğazı'nın künyağında Tehran belgilegen marşrut oruna alternatif yönelişten sistemaların yapıp uzarğa tırışkan 6 karapını toktatuğu bildirildi. İran devlet televizyonuna bildiriyor sağan hem isimi eğitilmegen resmi zot, tengi saatlerde Ormuz Boğazı'ndan uzarğa tırışkan 6 kemanın toktatuluğun jetkirdi. Resmi zot, karaplarının bütün sistemaların yapıp Ormuz Boğazı'nın künyağındağı kanunsuz hem korkunuşsuz bulmağan marşruttan uzarğa tırışuğun. Bu ımtılışının AKŞ armiyasının kotırtuğu bilen yasalıvın, lakin oğuşsuz buluvın etti. Şul kaqıtta 6 kemeden birisinin ozıp keterge tırışkan çoğda koza yasavı, kolgan 5 karaptan ise forsa koltuğuna koytırga mecbur buluvu bildirildi. Künya Koreya, Pyongyang bilen Moskva arasındagı harbi hizmetteşlikni iqtibar bilen kuzatuwun bildirdi. Yonhap haber etuwünçe, Künya Koreya Dışkı İşler Ministerligi tarafından bostırılgan bildirüwde, biz Künya Koreya bilen Russiya arasındagı harbi hizmetteşlikke kagylyşly wakygalarny iqtibar bilen kuzatabyz deyilgen. Bildirüwde, Birleşik Milletler Şması İminlik Şurası kararlaryn buzuşy, Künya Koreya Russiya harbi hizmetteşligin kişikmesden toktatuw çakyrywy kabat ýasaldy. Hükümet çığınakları ise, elge Dünya Koreya'dan üsteme askerler jiberilwun raslawşy birnide bilgide oşuklanmagan dip bildirdi. Ukrayna başı Volodymyr Zelenskiy 23 iyulda sagan bildirdi. Dünya Koreya'nın Russiyaga üsteme 30 000 askeri jiberge tülewun, şulay ok balistik raketa uçurtu maydançıklarında jiberge äzirlenuw alga sürgen idi. Seul hükümeti Dünya Koreya'nın bugünkü çoklu Rusya'ya yardım etu üçün yakınca 20 bin askeri hem harbi injiner jiberuwun, şularının yakınca 14 mininin front sızığında vazife başkaruwunun esepleniluwun farazlay. Şul wagtda Dünya Koreya Dışkı İşler Ministri Cho Son Hyun'nin 19-20 iyulda Moskowda Russiya elboshy Vladimir Putin hem Dışkı İşler Ministri Sergey Lavrov bilen uchrashuwy iki el arasında harbi hizmetdaşlyknyň doğrudan nykyýlaşagy turundaky farazlaryny arttyrgan idi. Türkiye Hotan-Kızlar voleybolçy komandasy Kıtay'nın Makao Maksus Administrativ Tübeginde Brazilya'nı 3-1 isabı bilen jeñip, Halkara Voleybol Federasiyası Voleybol Milletler Ligasında ikinci lıqa çempionluğunu yolladı. Künçıgış Aziya oyunları gümbezindeki bu jeñu Türkiye'nin 2024

Hürmetli tınlaşlarımız, bu imam dört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Kalpke kelgen manevi dört marazdan brevinin bir ademdin öz özüne etkenim kulluklarım elbet meni kurtarar de etkeni kayırlarga em iyiligine sengeninin ucup degen bir maraz bolganını aytkan edik. Ol barede bek yükün bir alimdin söyle gönü, bek teren manelerdin kalgan kesegi nav bolgan.

Sosu alem aytkanına nav sözlerdem koskan. Erkem aytyagım manedi, arvetip oylasa, insan için paydalı ya da zararlı bolgan, neşemin türlü isler, tögörügünde bola turgan. So islerdin berisi, bir maksat ban, düzönmön, tagı tab ongunluk ban, bolup turganı halde, sosunlardın bir evine, eş bir insan karısalmagan, hatta eş tiyelmagan.

Demek sosu işlerdi, ne insanlardın özlürü, ne sebepler etken. Savlay sosu işlerdin, barisini yaratuşu, hak Rabbimiz tüzötken. Etkeni er bir istin, er yakını bilip turgan, küşü sonsuz, hak etken.

Madem bılay bir üşünlük, er yaklardı bilegen, nav hakikat sebebi men, sen ey aciz insan, işin tısın em tögörögünde, yaratılgan ne bolsa, sosu isler baresinde, iyelik davasını derhal taslap geri kayt. Mülktü esas iyesine, kudayına teslim et. Özündü arülüktin, asla iyesi körme. Bari iyiliklerinde asla özünden bilme.

Tagı sen navdı en bil, senden saga yalgızca, noksanlık em kusur var. Hatta ziyadası sen beri saga berilgen, ongunluklardı tagı, er daim bıza turasın, yakşı allerdi taslap, yamanlıkka yugurasın.

Gevden sankim üyündöy saga amanat berilgen, kolundaki eş bir zat savlay senin bolmagan, etken ilgiliklerin bəri kudaybetten saga karşılıksız berilgen, tek istegen künelerin senin özünden bolgan, onu sen tilegenge sütüp küne yaratılgan.

Bızbaga kuşum bekköp, tek kayırga eş kuşun yok. Endi saga sorayman, közündü sen yasadın mı? Kulağındı sen taktın mı? Mıynın em yüreğündü, öpken minen büyüreğündü, sen çalıştırasın mı? Em kolların man ayağındı, bir yerlerden aldın mı? Kündü, aydı, yıldızlardı, tavlar mınan yılgalardı, yerlerine sen saldın mı?

Nav sebepten sözdün özü, mülk savlay Allah'tın, şükür hant oga bolgan, kuş kuvat ne bar bolsa, yalgız kudaydım bolgan, bizim kuş kuvatımız yalgız Allah'tan bolgan, dep bil, em sütüp inan.

Kalpke kelgen marazlardan üçüncüsü gurur bolgan. Gurur degendin aslı, başka insanlarga karşı öktömlöngen al bolgan. Nav marazban bir insan, maddi ve manevi ongunluktan, iyilikten er daim erek kalgan. Ol marazga tüsse insan, başkalardın ongunluğun eş bir vakit kör almagan.

Öktem kibirge barıp özünü başkalardan yükön körse bir insan, başkasını tömönlördü, em noksan körse Adem, özü koluna kelgendi.

Solay bir marazga, tüskün bazı insanlar özlerinin bilgenini hem manevi sırlardan aşılgan manelerdi tağa bir körgön sebep. Evvel zamanda ötken neşe üyükön alimlerdin hem yol gösterişi velilerdin allerinden sosunlardan keliyek manevi baylıklardan erdaim uzak kalgan.

Sonu evhamga düşüp bütünley so insanlar tuğra yızgıdan çıkıp haktan erek kalganlar.

Ne gedesi evvelki üyükön ullu velilerdin, 40 günde kazanganı manevi derecelerdi, ol öktömsü insanlar, 40 senede tabalmagan. Sağlık bankalınız.

Gözlerimin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.